kavga kurulur. Dadal oğlum, bir gün kavga kurulur öter, tüfek davlumu.

0: için zale düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.
1: Dost
0: zale düş oldum.